sık dur. Da se sık çatı. Le ganka kesi şer ulatı. Am hir çatı. Zis to helo knatı. Da se çen da se sık çatı. Latsa inç okut.

kez savadım, yes kezem sirum. Tekişer serek, onkun mı da zumum kez, yes kezem sirum.